Havada yer bilini budar. Sivdat yer bilini soyit. Konide düğü darım. Lansı gil udlu değil. Yer admıştan agma. Müzikte men gibi sağda. Meyme yer gibi sayıdı.